0: normalde iyi bunlar da hani işte kapılar yok. Onlar çok olmayan bir şey var kaya bu işi bu onlar bu. Emre hamata ama normal bir zaten. Sen de sen adamsın.
1: Şu onun için ne kadar aklıma. Ben kendi bütçemle bu işten çıkıyorum. Ne demek ne kadar beni yapmam. Kendi bütçemle bu işten çıkıyorum. Benim abi o zaten.